Efendim Rehin bu çevi travnit portun igdan tüm kasa genk mai mogan so yukar. Tüm ya ikatat çitre rencen karyawit. Sangeetkar Rahul Dev Barman hanche sangeet ani tanchoz avaz tancha varti sanim tan.